0: Yebo, yes.
1: Chirimu nsumpu ndivere kude nzanga nkanzu ninganofu magumanika na ombo pa moyo wanu.
2: Yei, yisi Shadrick.
1: Ngechemera Shadrick Tank, mwana kumutarara mezina kumanika munu mzindo ateti kusasa mtemba.
2: Batose.
1: Mbe wankabe fuika.